beni engelle. Ama fake hesaptan hala izleme. Çünkü ben sana hala typing.